amna kuma sa laaj serigne habibou mbacke ne ko lan moy atep talibé bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangou la jëfé ay ndigalam tay jaamu yalla serigne habibou ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne habibou tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj li melen ba kenn ci yeen wekkul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp na ciel serigne bi melen ma ngi leen di xamal ne kep ku baña jaamu boromam sekku mak mom dara serigne abib tek ci ne bam diggé wax joju ciala daal di fassiyene yok bëpp jaamu yalla bu mu daan def.